0: kalinaw, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Frieda.
0: Mir. Samadhanam. Alafia.
4: Paz.
5: Pace.
0: Aman. Aman.
6: Emirembe.
0: Udo.
7: Barış.
8: Tenişlik.
9: Salam.
10: Salam.
11: Barış.
12: Mir.
13: Güzel.